qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz.

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: İdare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
4: Mekan ister harici, ister dahili olsun, ister mətbəx, ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Numaralı lisansiyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Öten iller nermelerdi.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagitliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Sehiye Nazirliği.

0: Bundan sonra ne yiyeceksin? Hara gideceksin?
1: Evleneceğim.
2: Ev istiyorum.
3: Ben çok defal yapalım.
4: Ben ondan tek koyma. Ne olur ben ondan tek koyma.
0: Ben bir hiç vakit böyle görmemiştim.
5: Arkayın olanlar bize ziyanlık gelmez.
6: Ama havadan çok sempis oldun. Semp olanların bozuldu.
1: O bizi çöle atması ispatı.
7: Hayşehir'im. Karışma buna.
0: Değilsin doğrudan da her şeyi bizde.
1: Niye yemiyorsun ki bunlar?
8: Görürsen her şey yakış olacak.
7: Bir de bütün problemlerinizi halledeceğim.
9: Onunla görüşmeyi sana kadağan edeceğim. Bildiğin...
10: Dirilen Adam, 1 İyun, saat 22'de.
11: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
12: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına alav olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
0: Premium Residence, Cyprus layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Tetbik sahesi ister yer ister divar olsun, ister ev ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 nömrəsine zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Bundan sonra nə edəcəksən? Hara gedəcəksən?
7: Evlənəcəyəm.
8: Ev istəyirəm.
9: Bəlkə bu dəfə yaparım.
10: Məni ondan tək qoyma. Nə olar, məni ondan tək qoyma.
6: Bəbri heç vaxt belə görməmişdim.
9: Arxayın olandan bizə ziyanına gəlməz.
11: Amma hamıdan çox sən pis oldun. Sən planların pozuldu.
7: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
11: Xahiş edirəm, qarışma buna.
6: Deyirsən, doğrudan da hər şey pisdir.
7: Niyə eləyirsən ki, bu əlim?
12: Görürsən, hər şey yaxşı olacaq.
11: Dedə bütün problemlərinizi həll eləyəcəm.
13: Onunla görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın o başın.

Halkların Radyosu 105 FM. Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Hava ister isti, ister soyuk olsun, ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Bank of Baku'da nakd pul kredisine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: üstünlüklerini yaşayın.
1: Bogart Bankov Banko ASC'ye mensustur. Bankov Banko 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Tetkik sahası ister yer ister divar olsun, ister ev ister ofis olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice. Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 nömresine zeng edin.
2: Danışır Batı.
3: Öten iller nermelerdi.

0: FM 105. Sizin dalganız.
1: Unutulmayanlar. Ahmet Ruminski.
2: Amma aldatmasını ayağımın altındayım.
3: Baş hadi. Oğlum ya oğruğa gelir.
2: Kesti suyu. Ahmak. Adaklı bastığına yedirem.
3: Allah kuvveti. Baş hadi. Amma belimi şikast eləmiyəsən.
2: Yok.

0: de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.